0: Onun mesela yıllar ne ama gama karın ne sila kınar to on ne kınar to seks king mi gama sila kınar to nuvut tak padla ne gülün anı kınar to ne gül mi tuanı moti ki katta lugu on ne kınar to five king gani nuvu ya katta kınar to anı kınar to ne gül mi thirty moti ki katta lugu on ne kınar to six bak ne to mi nuvu ya kınar to on ne kınar to six ki katta cuan mi sila kıl padla ne to anı kınar gülün tuanı moti ki katta lugu on ne kınar to six kınar lugu apin mi nuvu ya katta kınar to anı kınar to ne gül mi 50 mi 70 moti ki katta lugu on ne kınar to nine mitti materi mi bak kuring ne to anı kınar gülün ne gül mi tuanı moti ki katta lugu on ne kınar to eight ikbiak cuan mi bak kuring ne to anı kınar gülün ne gül mi tuanı moti ki katta lugu on ne kınar to four iglerin mi nuvu tak padla ne to makarır lunelo anorang ne to nigir mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 8 sana gayang mi nuvu ya kanlar to anorang ne to nigir mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 9 sana kilo mi sila kanlar to on ne kanlar to 10 kanaklenin mi nuvu tak padla ne to makarır lunelo anorang ne to nigir mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 6 tiki rakjar mi nuvu tak padla ne to makarır lunelo anorang ne to nigir mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 6 arvene nu votak padlana to makrerlone lo anorangna to niger mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 7 igleri garjo mi sila kanlar to anorangna to niger mi 40 mi 60 mi tiki katak lugu on ne kanlar to 8.
1: My name is Siaya, and I live in the most beautiful place on earth. 7 months ago, I blew up my life, and a lot has shifted since then. Everyone is moving forward. I'm still working on that. And that's me. Welcome to Ice Cove.
2: Where are the penguins?
1: That's Antarctica. We're the other one.
3: North of North. Stream the new season September 8th on CBC Gem.